Şine program punen entesna ben çetmen program asırtan se proçakhan peynmen Ehsan Ali Medium Ekadu Akashvani Kargilin